keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

düşsen de bil ki bensiz kalsan da bir gün o sevgin yaşamaz. Seninle yaşadığım hesretli bir sevgi var, bitmiş hayat sevinci seninle kaydar. Sen hiç de gel düşünme sevdiğim o günlerden ayrı düşmüş hayal. Senin güzel bakışların, senin şirin arzuların değil, yalnız benimle kal. Senin güzel bakışların.

0: Yaşı siler gözden lepeler lepeler.
1: Güneş oyanıp oy nura boyanıp izi oxşamır.
0: Gəlmiş bir gün uzaq dalga.

0: biletle değişme şansı kazan.
1: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredit borcunu ABB'ye getirenlere ise kredit komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvetedir. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat terzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Bu ay minlerle sahipkar vergi hesabatlarını sima imzayla pulsuz gönderdi. Sen de onlardan biri olmak için indi sima tətbiqinde biznes imzanı elde et.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54.

0: Değişme şansı kazan.
1: Futbol heyecanı yeniden ABB Mobile'da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz de koşulun, gollar kazanın, galiblerden biri olun. Merhaleler üzere seyahat kuponu, elektronika məhsulları, cashbackler ve büyük finalda sürprizden menzil, avtomobil ve minlerle hediye kazanabilirsiniz.
2: ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.

0: ABB Mobile'da Best Brands Loyallık Platforması bonuslar kazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti ve Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartlarıyla ödeniş ederken 10% dek bonus kazanıp onları nöbet ödenişlerde istifade edebilirsiniz. Kabinete dahil olup aktifleştirmeyi unutmayın. Etraflı 937.
1: ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri: yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TE sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.

0: Ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa görüyorum.
1: Aynı sözler söylediğin hep boş sözler.
0: Sana nasıl anlatsam bilmem.
1: Kolay sözler.
0: Okumaya doyamadığım bir an.

0: İşte kalırım. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibi.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzeli ümidim.
1: Çok dinledim.
0: Ne olur dinle beni.
1: Hepinizde aynı taktik, aynı yalan.
0: Yasak rüyalarımın kadını.

0: yıldızları yeryüzüne indiren şarkım.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasaydın kim bilir, belki ben...

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Kerama granit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2TY sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.

Beni yıktı bu geliş. Elesem de serseniş. Hayata devam için yok bir zerre.